0: Khar na men kang, jeri cheri me kyang. Ki ge lu sim di thang le, di ne to gul xiu. Khar na men kang, men ba sang bu ngak sang.
1: Dari yi nye de ya, jo tun zong di, ta chi be xie ne ge go di yin.
2: Zor di, tari cheng lu ne yin la. Cheng lu ne si ne, ngan zu ka kyun ge.
3: Ta tiri nye diru, pe suwa li be ge, su kyun ge, mi se ki che ju, yok ju si. Ta nang du yin ka xie ji da, di ne.
4: Zong di, ta lo zhe ne ge tak ju si de, ta tanda lo zhe ne du mang bu yu zang, an zhe ge go zi, rak zang si.
0: Long ki, chen bu la gu ruwe, nying dam ki re mo. Le zhen di gu ne, gu ni di di tang tang yong war mu.
5: Zhang le gui wei di gang di, ni me ri la zhong gai qi, kang xin yi ge song wan na, lu bu dui dan yong mi ri.
6: Gong bu yu,
5: ye bu yu,
6: la bu yu,
5: gang bu yu,
7: zhong gai qi, san bu ding, lu bu di.
0: Tanda, kirang ki sen shi ba di ni, pion jiong long qing nian qing li kong, pio ge long qing ki, par nang mian kang shi bie, di tang lu ji li cheng yin.